rüzgarları. Ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan. Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken.

yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalır sayar.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmalı.
1: Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölü. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: sever ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 0

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.

0: odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
0: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
0: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Takata Bro. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 14 76.
2: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
7: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
7: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
7: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
7: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
7: 556 57 57.
1: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle
1: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasbat biraz, acelem var benim.
5: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: beni. Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.

0: sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
0: Recep Odabaş.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
3: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerin

0: Bize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 14 76.
2: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin. Yaşan

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize 01 mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize 01 mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.

0: Rengalf Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Saka Su Bayi, CPM Bayi,
0: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
0: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Takata bro.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın bütün alkışlarınız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik

0: satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devlet'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devre Kefam.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutmaz.

oturur, kalp seni oturur, kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünleri...

0: içerisinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
3: 556 57 57.
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242

0: 0539 0533 817 5567. KKTC telefon 0548 867 0067.
1: 93.0 Devrek FM. Sen

0: adamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
3: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 71 69.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
5: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
6: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Satıbeyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Evet dostlar, gün doğmadan, gün candan öte, candan ziyade dostlarımıza, güzel bir gün adına taksici Tekin Küçükkaya dostumuz demiş ki tüm taksici ve taksi dostlarına parça armağan etmemizi istemiş, hemşerilerimize gelsin. Dün Tekin Küçükkaya ifade zorluğu yaşadık ama Tekin Bey meydan takside hizmet veren emektar bir arkadaşımız.
1: Gün çoktan döndü buralar.
0: Gün çoktan döndü ama
1: simsiyah bir gecenin koynunda.
0: Simsiyah bir gecenin koynundayız.
1: Bekliyorum.
0: Meydan takside hizmet veren Tekin Küçükkaya'ya aileten çok sevgiler, saygılar. İmkanı olan nasıl ulaşacak Tekin Küçükkaya'ya? Yani Tekin Küçükkaya'dan taksi hizmeti adına güzel olur diye düşüncesindeyiz. Dün yanlış bir ifade oldu, özür dileriz. Yani imkanı olan Tekin Küçükkaya'ya binsin dedik. Orada ifade Türkçenin azizliği. Hizmet satın alsın diyelim, daha güzel. Evet, Tekin Küçükkaya'ya saygılar, sevgiler. İmkanı olan taksi

Evet dostlar, iyi yayınlar dilemişler. Teşekkürler. Bey Cuma açık cezaevinde Dursun Bey için. Dursun Eğriyer, Mutfakçılar Grubu, Can abim, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Serhan Soysal, Serkan Kepez, Hüseyin Akçan'a, İlker abiye, Ömür Özkan, Çay Ocağı çalışanlardan, Haşmet abiye ve C1 kurşuna, A2 kurşunda Has Toprağım Akın Aksoy, Devre Kaçık Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Defne, sevmeyeceğim parçası demiş. Neden ağırmış? Dursun Eğriyer'den Mutfakçılar grubuna, Can abim Naşit Mandıracı'ya.

Doğanay Şirin dostumuz. Bu şiir, ya bu şarkı, özür dilerim benden, bu pazar gününün güzel gününde Doğanay Şirin için girdiğimiz İhsan Yıldız'ın güzel sözlerini okuduğumuz ve Abür Kuşu'na müzik dinlettiğimiz bugün de siz dostlarımıza, aslında kralını tanımayız da, güzel sözlerinize ithafen kıramadığımız için bugün yayınlarda sizlerleyiz.

Yani evet dostlar, güzel bir gün, güzel bir pazar ve güzel insanlar. Bugün birisinin evlilik yıl dönümü. Sanırım bunu da okumak çok yerinde olacak. Sağ olsun. Biz de böyle güzel günleri de unutmuyoruz tabii ki. Hani her imkan olursa her şeyin en güzel anı hatırlanmalı bazen. En kötüler de unutulmalı sanırım. Bugün bir evlilik yıl dönümünü kutlayacağız. Güzel de bir parça seçmiş hanımefendi. Sağ olsun. Benim de çok sevdiğim bir parça. İnanır mısınız, uzun bir süredir bu parçanın ismini hatırlıyordum. Ben, Allah razı olsun, onu hatırlattı bana bugün. Aslında hepimizin bildiği bir parça ama ben şarkıyı bir süredir unuttuydum. Güzel oldu bugün. Mesajımız da şöyle. Tabii evlilik yıl dönümü kutluyoruz ya. Bugün kim

öğrendiyse kendini biliyordur herhalde. Beycuma kapalı cezaevi, C10 koğuşu, Nurettin Coşküner. Nice yıllarımız olsun, sağlıklı, huzurla ve özgürlük içinde. İyi ki eşimsin, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, seni çok ama çok seviyorum demiş. Beycuma kapalı cezaevi, C10 koğuşu, Nurettin Coşküner. Nice yıllarımız olsun, sağlıkla, huzurla ve özgürlük içinde. İyi ki eşimsin, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun demiş. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Değerli eşi böyle güzel bir mesaj göndermiş ve üstüne de güzel bir parça istemiş. Benim de çok gerçekten dinlemekten haz aldığım, bir süredir de açıkçası bu şarkıyı arıyordum. Tabii şu an şarkıyı bulmakta zorlanıyorum ama özür dilerim. Teknik bir arıza diyeyim. Bir dakika. Nurettin Bey, size güzel bir parça işiniz bugün. Bugünün anlamın için güzel bir şarkı hediye etmiş. Tabii ki ben şarkıyı bulabilirsem. Evet, buldum hele şükür. Benim de çok sevdiğim, uzun bir süre Kader Mahkum arkadaşlarla dinlediğimiz bir parça. Buyurun gelsin.

Değerli dostlar ve değerli dinleyici dostlarımız, can ve candan öte, candan ziyade dostlarımız, herkese tekrar tekrar kolay gelsin. Bir kısa bir ara vereceğim, bir yarım saat kadar. Sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Doğan Ayşir'in Unutmadık Aklımızdasın, İhsan abi aklımızdasın, A1, C2, C9, Tefeseko, hepsi aklımızda. Şimdi kısa bir ara veriyorum, bir yarım saat kadar. Daha sonra tekrar mesajlarımız, isteklerimiz, dualarımız, taleplerimiz, arzlarımız hepsiyle beraberiz.

Evet dostlar, kolay gelsin. Tekrar Doğan Ayşirin sana ve sevenlerine selam. Ben Esenler'den Tayfun Tosun, Ferdi Tosun. Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki eser seni şu an dinleyen eserlerin kralı abim Beytullah Uçar'a gelsin demiş. Beytullah Uçar. Tabii ki Ferdi Uçar, Beytullah Uçar, Feyzullah Uçar tabii ki. Evet dostlar. Nerede kaldık? Kaldığımız yerden dakikalar, saniyeler, günler geçerken arkada da güzel bir parçaya eşlik ederken. İyi yayınlar. Ben İstanbul Kartal'dan Kaan Korkmaz. Selamlar, sevgiler, sizden ricam. Beycuma kapalı cezaevi. C12'de kalan kuzenim Kerem Koçak. Koç arkadaşlar için Tefosek'ten Bir Dünyanın Şarkısını hediye ederseniz demiş. Sevinirim. Radyonun başında kusura bakmayın. Bir teknik arıza oldu. Bugün aşırı gün olduğunu unuttuk. A1 koğuşu. Artık aşureleri kaynatmanız lazım. İyi yayınlar. Ben İstanbul Avcılar'dan Meral Bey. Cuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğri yere selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Çok özledim. Acıoğlu'ndan demiş. Kolay gelsin. Ben Umut Aydın. Bey Cuma'da yatan Serhan Soysal'a, Umut Can Sezer, Tayfun Ceylan'a, Mehmet Akyıldız'dan. Dersiz insan yok. Amenna Sadagna. Herkesin bir derdi var. Dersiz insan olmaz herhalde. Evet dostlar. Merhabalar, hayırlı akşamlar dilemiş. Teşekkürler. Merhabalar. İstanbul'dan Berivan Demir, Zonguldak Devrek Açık Cezaevi C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için Devran Kurşun'dan Tarifi Yok şarkısını çalarsanız ömrüm seni çok özledim. Sesini duydum, daha iyi oldum. Seni çok seviyorum. Hiçbir zaman umudunu kaybetme. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak. Sabret paşam, hasretle bekleyendensin. Ömrüm, aramasını bekliyorum bir tanem. Değerli Ferdi Tosun, Ferdi Bey, saygılar, sevgiler diliyorum. Evet, kolay gelsin. Ahsen Filizler demiş. Kolay gelsin yayınlar. Şu anda Devrek Açık cezaevinde yatmakta olan reisim Esko'dan selamlar ederim. Tüm dostlara selam. Sıradaki tüm parçalar tüm kader mahkumlarına gelsin demiş Ahsen Filizler. Teşekkür dostum. Bütün parçalar size gelsin. Bu ne? Evet, gecemin mesajı gelmiş dostlar. Güzel parçalar çalmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe. Doğan Ayşir'in senin mesajın arkası gelmedi. Bir Doğan Ayşir'in dedi, arkası gelmedi. Ne yapsak? Ben bütün parçaları Doğan Ayşir'ine atayım bugün. Güzel bir parça göndereyim. Okur musun diyor. Selam, kolay gelsin. İstanbul Kazane'den Musa Karaday. Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğanay Şirin, İhsan Gezer kardeşlerime veletten kapattım gözlerimi armağan ediyorum demiş. Selam demiş. Kağıthane'den Musa Karaday. Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğanay Şirin, İhsan Gezer kardeşimize veletten kapattım gözlerini demiş. Doğan Ayşirin, ben de dedim şimdi Doğan Ayşirin'in isteği nerede diye kendime sorduydum. Çok kalmadan o da yetişti imdada diyorum. Arkadaşlar, 12. yargı paketiyle ilgili sizlerle paylaşacağım duygularım var. İsterseniz biraz da ondan kısacık bir bahsetmemi isterseniz minnacık. 12. yargı paketi meclisten geçti diye biliyorum. Biraz bakalım. Sizler için dostlar. Komisyonda kabul edildi. Bunu unutmuyoruz dostlar. Yargıda bozma yetkisine sınırlama gelmiş. Yargılamadaki ön inceleme duruşmaları

Sebbiz aracılığıyla duruşma şeklinde yapılacakmış. Böyle bir yenilik gelmiş. Miras satışlarında, IBAN düzenlemeleri konularında çalışmalar daha da hızlanmış. IBAN düzenlemesi 12. yargı paketine ekleniyor. 400 bin dosyayı kapsayacakmış dostlar. 400 bin dosyayı. Daha ne diyeyim? Onun için böyle bir durum var. Efendim.

Tüm sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşam erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana. Gitmek isteyene tek bir teker yeter.

Her yoldan döndüler, her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi.

Merhaba Devrek FM dinleyicileri, ben Mevsim. Recep Bey biraz ara verdi. Pazar günü bu güzel ve enerjik saatlerinden herkese kocaman bir selam olsun diyorum. Mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Bey Cuma Kapalı A1 Koğuşundan Ceren ben. Selamlar Ceren. İstek ricam olacak. Mustafa Günce'den Seviyorum parçasını A1 Koğuşundaki ablam, Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye gelsin. En değerlim eşim Mustafa'ya gelsin. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. İsteklerinizi yerine getireceğiz. Bu güzel pazar gününden herkese selamlar.

Mesajlarımı okumaya devam ediyorum. Devrek FM'den ben Mevsim. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Bey Cuma kapalı A1 koğuşundan Gülçin ben demiş. Selamlar Gülçin. İstek parçam Kamil Hazar'dan Bir Sevdiğim Var parçasını A1 koğuşundaki yıldızıma, arkadaşlarım Tuğçe, Ceren, Medine ve Melike'ye gelsin. Dinlemediği çalarsan seviniriz. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Teşekkür ederiz. İsteklerinizi yerinize getiriyoruz. Buyurun efendim.

Mesajlarımı okumaya devam ediyorum. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Bey Cuma Kapalı A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak ben. İstek ricam olacak demiş. Gökhan Özen'den Dön Çarem parçasını A1 koğuşundaki Yıldız, Gülçin, Ceren, Medine ve Melike'ye gelsin. Çalarsan seviniriz, hayırlı yayınlar demiş. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ve şarkımızı

Mesajlarımı okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Beycuma Kabalı A1 koğuşundan Medine ben. İstek parçam Ardıç'tan Deli Rüzgar. Parçasını A1 koğuşundaki arkadaşlarım Yıldız, Gülçin, Tuğçe, Ceren ve Melike'ye gelsin. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlarınız olsun. Hayırlı günler demiş. Teşekkür ederiz Medine'ye. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Melike ben. İstek parçam Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi parçasını A1 koğuşundaki arkadaşlarım Yıldız, Gülçin, Tuğçe, Ceren ve Medine'ye gelsin. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Melike, teşekkürler. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Beycuma Kapalı A1 koğuşunda Gülveren ben. İstek ricam var Acıoğlu'ndan, Kalbimde Senin Adın parçasını en değerli eşim İhsan Yıldız'a armağan ediyorum diyor. Dinlemedeyiz. Çalarsan seviniriz. Hayırlı yayınız olsun. Seni seviyorum bir tanem demiş. Abi çok selamları var sana. Biz de selamları gönderiyoruz. En sonunda bize Kaptaş Davul Uzun'la oyun havası armağan edersen mutlu olacaklarını söylediler demiş. Yerine getireceğimizi belirtelim. Ardıçlar.

benimden. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitme sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattın her yeri, yıktın, döktün, kırdın camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara, aradığımda bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparla, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Selen'i

Ankara Polatlı'dan bir mesajım var. Bey, Cuma C10 koğuşundaki oğlum Okan Bakır için Ali Haydar Güçlü'den Babam parçasını paylaşırsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz kendisine. Ali Haydar Güçlü. Ali Haydar Güçlü Babam şarkısı bütün babalara gelsin. Babası hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Devrek FM dinleyenleri, ben Mevsim, mesaj okumaya devam ediyorum. Mevsim Hanım, kolay gelsin. İstanbul Kağıthane'den Musa Karadağ, Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğanay Şirin kardeşime Ceylan'dan Oy Dağlar şarkısını armağan ediyorum demiş. Biz de isteğinizi yerine getiriyoruz. Buyurun.

diyorum. Selamünaleyküm. Ben Muhammed Susam Bey, Cuma'daki tanıdık arkadaşlara şarkı göndermek istiyorum demiş Zeynep Bastık'tan. Sırayı alıyorum hemen. Bütün arkadaşlara selam olsun.

Muhammed Bey'e teşekkür ediyoruz. Mesajlarıma devam ediyorum. İyi yayınlar. Ben Doğan Çakar. Poezi yapar mısın? B3 koğuşuna armağan olsun. Dinlemedeyiz diyor Doğan Bey. Yaparız. Poezi bu şarkının adı aslında Çok Güzel Gülüyorsun. Sizlerle. 3 Poezi.

Mesajlar, mesajlarıma devam ediyorum. İyi yayınlar Mevsim Hanım, keyifli yayınlar dilerim demiş Murat Ekmekçi, DJ arkadaşım. Teşekkür ediyorum Murat Bey'e. Güne güzel bir söz bırakalım mı diyor. Bırakalım. Gülümse, mutlu görün ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam et demiş kendisi. Doğru söylüyorsun Murat Bey. Sıradaki şarkılar Devrek FM dinleyen tüm radyo dostlarımıza gelsin. Ben Murat demiş. Ferdi Tayfur'dan açmak istiyorum ama hepimize armağan olsun.

yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Ben Bey Cuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. Mutfakçılar grubu Can abim, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çaphan, Sarhan Soysal, Serkan Kepes, Hüseyin Akçana, İlker abiye, Ömür Özkan çay ocağı çalışanlarından Haşmet abiye ve C1 koğuşuna, A2 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy, Devrek Açık Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum demiş. Bizden de selamlar. Kral Sinan'dan oyun havaları çalar mısınız? Size ve tüm Bey Cuma Açık Cezaevine gelsin demiş. Ben bu şarkıyı aynı zamanda A1 koğuşuna da gönderiyorum. Keyifli dinlemeler.

Yani şu ritmi duyup da oynamayan yoktur herhalde. Merhaba, iyi yayınlar. Bey Cuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda bulunan canım kardeşim Buğra Uçar için Kamuran Akkor Üstüme Düşme Benim Çalar Mısınız? Teşekkür ederim demiş bir dinleyenimiz. Kendilerine selam gönderiyoruz biz de.

Ayşen, Tarık, Sıska, A2 koğuşundaki biricik aşkım. Ayşen, Buse Alan'a, Orhan Gencebay'dan Vazgeç Gönlüm şarkısı armağan olsun diyor.

Mevsim Hanım, ben Beycuma Açık Cezaevinden Şahan Baran Tezel. İnci Mercan'dan Ateşlerde Yanacağım şarkısını yayınlarsanız sevinirim demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yayınlarız tabii ki de. İnci Mercan, Ateşlerde Yanacağım sizlerle.

Bir mesajım daha var. Sayın Recep Kalmaoğlu'ndan gelmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Mevsim iyi yayınlar dilerim. Güzel bir yayın olsun. Biz yeşilin içinde çayımızı içerken sizi dinliyoruz diyor. Afiyet olsun Recep Bey. Ben stüdyodayım, merak etmeyin. Uygun gördüğünüz parçayı çalın demiş. Hemen bakıyorum. Sizin için ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin diyorum.

Ne dersiniz siz de? Biraz hareketlenelim mi? Sıradaki parça.

0: Ne yapayım?
1: Yediğin kafanı pislerin şerefsiz adam. Aslan gibi ortadayım bak. Aslanım be.
2: Helal.
1: Bir kimse yok karşıma.
2: Aslan.
1: Kimse yok. Gel ulan. Gel.
2: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

yoktu. Son bir mesajım var. Sonra yerimi Hakan arkadaşıma devredeceğim. DJ Hakan. Saat 18.00'da sizlerle olacak. Ben Devrek FM'den Mevsim. Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için TEFO yaşamaya tutundum. Yani sana demiş. Şarkısını çalar mısınız ömrüm? Ben teyzemlerin yanına gideceğim. Seninle konuşmam lazım. Beni arar mısın demiş. Mesajı var. Buradan iletelim. Kendisi bizi duyuyorsa eğer. Beni arar mısın diyor. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için diyor. Berivan Demir. Şarkınızı gönderiyorum.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
4: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
5: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
4: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
5: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
4: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
5: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
4: Uyum Gross Market.
5: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
4: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.

0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
3: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
5: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Devrek FM
7: 93.0 Devrek.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklam var.
1: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Pilyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
3: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
2: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
3: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
2: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
3: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
2: Uyum Gross Market.
3: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
2: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
6: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
6: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
6: 0372 556 1476.
3: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kalite

0: kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
0: Mülengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
0: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla...

yanıyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Doğan Birlik.
6: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 10.

0: 8 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
0: Şehrin sıcağından uzaklaşın. Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
0: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
6: Devrek FM
7: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
1: Yıllardır küllenmiş

0: Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. Aşkın mekan kurmuş yanan gönlüme. Çok sevilen güzel bir yaşayan efsane yorumu sizlerle beraber oldu. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Yine güzel bir akşamda, yine güzel bir programda sizlerle beraber olacağız. 28 Haziran 2026 günlerden güzel bir pazar günü, güzel bir akşamda yine sizlerle beraberiz. Haftanın son gününde en güzel şarkılarla, en güzel sohbetlerimizle 24'e kadar kulaklarınıza misafir olacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, yollarda bizleri dinleyen, bizlere kulak veren tüm Devrek FM dinleyicilerine kucak ve gönüller dolusu selamlar, sevgiler sunmuş olalım. Mesajlar için 0507-380-067 0507-380-067 WhatsApp üzerinden bana mesajları, duyguları an itibariyle ulaştırabilirsiniz. Kader Mahkumu yakınları abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugün ve bugün artık son gün değil mi? Hafta içi farklı programlar var biliyorsunuz. Bugün benim programıma abone olabilirsiniz. Bunda detayını vermiş olayım. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım bizi dinliyorsa selamlar, sevgiler sunmuş olalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar ona da armağan olsun diyelim. İkinci güzel yaşayan efsane yorumu sizlerle beraber olsun. Hemen sonrasında açılış şarkılarımız, sonrasında buradayız.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar 93.0 Devrek FM.

0: beni düşür.
1: Var mı böyle insan hani sevdiğini düşününce mutlu olan var mı? İllaki vardır ya. Sonuçta sevdiğin insanı düşünüyorsun. Her an onu düşünüyorsun. Acaba şimdi ne yapıyor? Değil mi? Ferdi Baba da ne güzel yazmış. Diyor ya, beni düşün, mutlu ol. İnsan mutlu olacaksa zaten böyle olması gerekiyor. İnsan sevdiği şeyleri düşünürken mutlu olmak gerçekten çok güzel bir şey. Ferdi Baba'yı da sevgi ve saygıyla, rahmetle anmış olduk değerli dostlar. Güzel bir şarkısıydı, kulaklarınıza misafir oldu. Yine şu anda bizleri iki değerli insan kulak veriyor. Hisar'da bizi dinliyormuş arkadaşıyla beraber. O güzel ortamdır. Ben de o ortama, o ambiyansa uygun size güzel bir şarkı seçtim. Sevgili Rabia ve arkadaşı Yasemin Hanım'a özellikle güzel bir baba şarkısı geliyor. Baba da öyle bir söylüyor ki, sevgili Rabia ve sevgili Yasemin Hanım'a özellikle bizlerden armağan olsun efendim. Müslüm Gürses'in o güzel şarkısı. Hemen şöyle gelen mesajları da yorumlayalım değerli dostlar. Sonrasında Baba Müslüm'de devam edeceğiz. Hakan abi selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, nasılsın? İyisindir inşallah. Hayırlı akşamlar ve hayırlı hafta dilerim diyor. Hafta sonları dilerim. Senden Mahsun Kırmızıgül'den Belalı Meseleni tüm Hakan'la Silinmeyen Hatıralar dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ahmet Aslan Kırklareli'nden bu güzel mesajı bizlere iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Turan'dan Dolunay İnci'ye yine güzel bir söz ulaştırılmış. Biz ne günler gördük reis. Gönlüne açtığın bu koca yaralar geçer mi? Uygar Doğanay'dan bir şarkı istemiş. Adamlık zor günlerde belli olur. Sen her şartta dik dur duruşunla, cesaretinle ve yüreğinle hep örnek oldun diyor. Güzel günler yakındır abim. Özlemle seni bekliyoruz diyor sevgili Mehmet Turan, can arkadaşı sevgili Dolunay İnci'ye bu güzel sözleri iletmiş. Ne güzel dostluklar, arkadaşlıklar gerçekten güzel. Yani bazen insanlar böyle iyiliği suistimal ediyor ya. İşte ben en çok ona kızıyorum. Hani siz karşınızdaki insanı kendiniz gibi görüyorsunuz. Her türlü iyi veya kötü günlerinde hep onun yanında oluyorsunuz. Bazen de böyle iyilikler suistimal edilince insan gerçekten üzülüyor. İyi akşamlar Hakan Bey. Bey Cumaçık cezaevinde devrekli Dursun Eğriyer. Mutfakçılar grubu Can abim, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Serkan Kepes, Hüseyin Akçan'a, İlker abiye, Ömür Özkan Çay Ocağı çalışanlarından diyor. Haşmet abiye ve C1 koğuşunda, A2 koğuşunda Has Toprağım Akın Aksoy devrek açık cezaevinden Gökhan Gelmişoğlu'nu selamlıyorum. Sıradaki parçayı da size ve tüm Devrek FM ve Bey Cuma açık cezaevinde dinleyen herkese tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Peki. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak devrek açık cezaevi C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için diyor. Bir şarkı istemiş. Ömrüm arar mısın? Duymadım. Çocuk telefon duymamış diyor. Galiba aramasını istiyormuş. Peki. Sevgili Berivan Hanım, telefonunuzu bekliyor sevgili Devran Bey. Bilginiz olsun. Ararsanız da, mutlu edersiniz de, ederseniz de çok sevineceğiz. Sizlere buradan sesleniyoruz. Son bir mesajım. Selamun aleyküm Hakan Bey. Hayırlı yayınlar dilerim. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Sıradaki en güzel parçaları Bey Cuma kapalı A1 koğuşundaki sevdiğim eşim, canım eşime armağan ediyorum. Güzel gözlüm, Allah'a emanetsin. Rabbim sana sağlık versin. Tez vakitte kavuşmamız dileğiyle inşallah diyor, seni seviyorum diyerek de satırlarına son vermiş. Hayırlı yayınlar Hakan abi. Sıradaki şarkı A5 koğuşundaki olan can oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Dilekte bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyorum. Merhaba Hakan, benim için diyor bir parça çalar mısın? Hülya ablam, Canan ablam, Serpil ablam ve Figen yengemle yengeme gelsin demiş. Sezen Aksu'dan Sen Ağlama.

0: Oh, güzel şarkı. Peki sevgili Ayla Hanım'a da teşekkür ediyoruz ve tüm ailesiyle beraber bizleri dinliyor. Onlara da buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Mesajları birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Sevgili Rabia ve sevgili Yasemin, sizin için geliyor bu güzel Müslüm Gürses yorumu ve tüm seven kalplere, seven gönüllere armağan olsun diyelim. Program devam ediyor.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan Yayında 93.0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.

Yaşadım canım acılarım, senden bana hatıra şimdi sakladım, sevgiler kederler diyor. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin gibi, bir gizli düş gibi. Ben bu yüküyü taşırım diyor, sen git diyor, hiç sorun değil diyor. Ne güzel bir şarkı gerçekten. Yine efsane olmuş güzel bir Sezen Aksu şarkısıdır. Kulaklarınızda misafir olduğu sevgili Aile Hanım'a ve tüm ailesine armağan ettik bu güzel şarkıyı değerli dostlar. Onlar da inşallah keyifle dinlemiştir diyelim. Sevgili Hülya Hanım, Canan Hanım, Serpil Hanım ve sevgili Figen Hanım'a çaldık bu güzel şarkıyı, sevgili Aile Hanım'dan ulaştırdık. İnşallah onlar da benim gibi böyle heyecanlı ve mutlu bir şekilde şarkıyı dinlemiştir. Vallahi yayın arkasında ben de dinlerim. Gerçekten çok güzel bir şarkı ya vallahi. Rabia ne demiş? Sevgili arkadaşım Yasemin bugün çok dertli diyor. Hayırdır? Ne oldu inşallah? Kötü bir şey yoktur inşallah sevgili Rabia. Sevgili Yasemin Hanım, o zaman şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Radyonu kapatma. Şarkılarla dertleri, tasaları, kederleri bir kenara atacağız inşallah beraber. Tamam. Kamuran Akor'dan da bir şarkı istemiş. Çalar mısınız demiş. Tabii ki çalarım. Hazırladım. Ulaştıracağım birazdan. Hemen şöyle mesajlarla devam edelim. Mesajlar yine yoğunlukta, teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Selamun aleyküm. Ben Sultan Bey, Cuma'da C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir. Aslan kocama selamlar. Seni çok ama çok seviyorum, kurban oldum. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün diyor. Allah'ım seni benden, beni de senden eksik etmesin diyor. Ne güzel bir dua. Amin diyelim. Azer Baba'dan bir şarkı istemiş. Çalar mısınız diyor. Hazırladım, göndereceğim sevgili Sultan Hanım. Selamun aleyküm Hakan abi diyor. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Canımın içi Serhat'ım, seni çok çok seviyorum Bahar teyzen diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diyor. Sıradaki şarkıyı Bey Cuma Kapalı Cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için çalar mısınız? Canımın içi, kalbim hep seninle, umudunu hiç kaybetme, seni seviyorum ve özlemle bekliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız, gözümün nuru can eşim Gülveren'im, seni çok seviyorum. Arada esiyor, öyle bakma, kusura bakma diyor. Ne kadar eserse essin, savrulduğum tek limanımsın bizim için demiş, bir şarkı istemiş. İstek şarkılar için abone olmanız gerekiyor değerli dostlar, bilginiz olsun. Selam Hakan Bey diyor, yine kopyala yapıştır bir mesaj ulaştırmış. Kim bu yaramaz? Selam Hakan Bey diyor, sıradaki parça B9 koğuşunda yatan Umut Altunkaya için, canım yavrum için gelsin diyor. Peki gelsin bakalım. Serpil ablam için Ezanlar Bizim için parçasını çalar mısınız? Kocası Hüseyin abi için istiyor diyor. Peki. Çalmaya gayret edeceğim diyelim ve güzel bir Kamuran Akor yorumu gelsin. Sevgili Yasemin Hanım armağan olsun. O zaman şöyle dertleri, kederleri, tasaları bir kenara bırakalım. Değil mi sevgili Yasemin Hanım? Bu güzel şarkıyla duyguları estirmeye devam edelim. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. 24'e kadar buradayız, sizlerle beraberiz.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadı.

0: Çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
0: Şehrin sıcağından uzaklaşın. Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
0: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
0: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş.
0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
4: FM. Reklamları dinlediniz.
5: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
6: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

bültenimize ve beraberimize devam ediyoruz. Devrek FM'de Hakan'la Selim'in hatıralar devam ediyor. Şöyle mesajlarla devam edelim. İyi akşamlar Hakan kardeşim, A5'te yatan torunum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun demiş. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı yayınlar Hakan abi. Sıradaki şarkılar A5 koğuşunda olan can oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Alev Hanım ulaştırmış bu güzel mesajı. Selam, hayırlı güzel yayınlar. Ben Hayri Arı, Bey Cuma 5 koğuşuna yatan aslan parçası yeğenim Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Teşekkürler demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. İyi akşamlar Hakan kardeşim. A5'te yatan torunum Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun demiş. Aleyküm selam diyelim. Huzurlu güzel akşamlar. Ben Alperen Arı, Beycuma A5 koğuşunda yatan arkadaşım Serhat Özer'e ve seni bekliyoruz. Az kaldı kardeşim. Yanındayız diyor. Sıradaki şarkı sana gelsin diyor. Teşekkürler. Aylan Emine teşekkür etmiş. Rica ederim. Çaldığımız güzel şarkı sizlere de armağan olsun. Selamünaleyküm Hakan abi. Ben Sultan, yayına diliyorum. Beycuma C9'da yatmakta olan Yaman'ım, belki yokuş çıkar, belki dara düşeriz ama gülümser yolu baştan çizeriz diyor. Kimseye minnet etmeyiz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. Güllü'den her şeyim oldum benim blok 3 yorumuyla armağan etmiş. Peki ulaştıracağım, listeye dahil ettim o güzel şarkıyı da. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Tayfun Yüksel, Bey Cuma açık cezaevinde yatan kardeşim Hacı Bayram Çapan'a selam olsun. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Peki gelsin bakalım o zaman. İstanbul'da sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun o zaman. Bu güzel şarkı ne diyeceğiz? Güzel bir güllü yorumu. Her şeyim oldun benim. Benden özellikle tüm sevenlere de armağan olsun bu güzel şarkı. Devam ediyoruz.

0: Seven gönüller için geldi, gönlümüzden geçen güzel bir şarkı. Sevgili Rabia ve sevgili Yasemin Hanım'ı da tanıdık. Onları da buradan yine kucak dolusu selamlarımı göndereyim. Gerçekten güzel bir ortamda bizleri takip ediyorlar. Onlara da bir kez daha buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunmuş olalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar onlara da armağan olsun diyelim. Evet bakalım şöyle ne diyelim? Evet sevgili Sultan Hanım'dan çok sevdiği bir tanecik eşi sevgili Yaman Özdemir'e öyle güzel bir şarkı yine seçti. Onu armağan edeceğiz. Özellikle sevgili Sultan Hanım'dan çok sevdiği biricik eşi sevgili Yaman Özdemir'e özellikle armağan olsun. Yaman Bey gerçekten çok şanslı bir insansınız. Neden derseniz sizi bu kadar çok seven, yolunuzu gözleyen, hasretle, özlemle, değil mi? Ne güzel ya vallahi. Her zaman diyoruz ya insan böyle sevdiği kişiyle beraber olunca nacizane dünya onun oluyor ya. Gerçekten insan böyle sevdiği insanla beraber olunca hayat diyoruz ya toz pembe oluyor. Gerçekten de öyle yani. Gerçekten insan sevdiğiyle beraber olunca hani dünyalar onun oluyor, değil mi? Peki Sultan Hanım'dan bir tanecik eşli sevgili Yaman için ne gelecek? Aklındakiyle ölürsün şarkısını armağan etmiş bizlerden. Hemen göndereceğim, hazırladım sevgili Sultan Hanım. Mesajlarla devam edelim. Merhabalar, yayınlar Ereğli'den yazıyorum. Sevilay ben diyor. Bey Cuma kapalı cezaevi A5 koğuşundaki sevgilim Muhammed Can. Muhammed canıma sıradaki parçayı paylaşır mısınız? Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Yarın içinde ondan mesaj veya mektup bekliyorum. Onu çok özlediğimi söyler misiniz diyor. Lütfen demiş. Peki ulaştırdık. İnşallah sevgili. Muhammed de duymuştur bu çağrımızı. İnşallah size dönüş yapacaktır diyelim. Selam Hakan Bey, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben, Emirkan, mecburum sana şarkısını çalar mısınız? Sana, bize, Devrek FM dinleyicilerine ve tüm seven gönüllere, kalplere gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Ordu'dan sevgili Filiz Hanım'a, Ordu'ya da kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. O zaman şöyle güzel bir eserle devam edelim. Hani insan diyor ya, aklındakiyle ölürsün. Gerçekten de çok güzel bir söz. Devam edelim, sonrasında bir Velat şarkısı çalayım. O da yine güzel bir şarkı.
1: Ne bileyim oğlum ya.
0: İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun diyelim. Bundan sonraki güzel şarkı. Devam ediyoruz.
1: Bilmiyorum ya. Yok gücüm yok, takatım yok, mecalim yok. Yok ya, hiçbir şeye katlanamıyorum ya. Biri bana A diyor, ben

0: gelirim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş.

0: Oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
2: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
3: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
4: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Evet, güzel bir Hakan Peker yorumu. Şöyle eskilerden güzel bir şarkıyla devam ettik yolculuğumuza. Hemen gelen mesajları yorumlamaya devam edelim. İyi akşamlar Hakan Bey. A9 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlar için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan Halan Emine Uzun. Not diyor yeğenim, seni çok seviyorum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni çok özledim. Hakan Bey diyor, sıradaki parça size de gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir Ahmet Kaya şarkısı hazırladım. Gönderelim o zaman sevgili Yiğit, Asım Yiğit Uludağ için gelsin o zaman. Güzel bir Ahmet Kaya şarkısı hazırlamıştım, göndereceğim. Filiz Hanım şarkı için teşekkür ediyorum Hakan Bey demiş. Peki, ben teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir Ahmet Kaya yorumuyla devam edelim o zaman. Yavaş yavaş da artık son saate merhaba diyeceğiz. Son saatte de yine en sevilen şarkıları buluşturmaya devam edeceğiz. Devrek FM farkıyla tabii ki. Şöyle radyolara birazcık daha ses veriyoruz. Güzel bir Ahmet Kaya şarkısı, Kum Gibi diyelim. Sonrasında güzel yorumlar, güzel şarkılarla devam edeceğiz. İstanbul Çerkezköy'den sevgili Asime. Sevgili Asime de dinliyorsa eğer, ona da çalacağım bu güzel şarkılar armağan olsun diyelim. Ve Ahmet Kaya'yla devam ediyoruz.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

Mecliste emrinde kahramanlarım, kurşun askerlerin oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana, ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Ben seni severken diyor, çocuk gibiyim diyor. Güzel bir Ali Kınık yorumu sizlerle beraber oldu. Hemen şöyle mesajları okuyacağım, sonrasında bir şarkı arası, sonrasında reklamlara gideceğim. Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. A9 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için sıradaki şarkıyı çalar mısınız diyor. Not diyor, Firdevs ablası ve Dolunay, seni seviyoruz ve seni özledik. Her şey gelir geçer, sen de yeter ki hep iyi ol diye mesajını Nihat Erdemiş, teşekkürler. İyi akşamlar Hakan Bey, İstanbul'dan Opetçi Fırat, A9 koğuşuna yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ için diyor ve koğuş arkadaşları için sıradaki şarkıyı istiyorum. Tez zamanda görüşmek üzere, kendine iyi bak diyerek de mesajı Nihat Erdemiş. Hakan Bey, bir şarkı daha rica etsem mümkün mü? Tabi diyor. Kalmenden Mühür şarkısını çalar mısınız? Ben bu şarkıyı seven gönüllere armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok seviniriz diyor. İnşallah diyelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisiniz demiş. İyiyim, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben A9'da yatan Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı rica ediyorum. Asım Yiğit Uludağ arkadaşları Serhat Özer, Berat Akıntekin, Aktekin, Hayrettin Berk Alkan, Şahan Avcı, canım için diyor, canım oğlum için diyor, seni kocaman yüreğinden öpüyorum. Artı ismimi unuttum, bütün kader mahkumlarına ben Selma Uludağ ve babası Erdal Uludağ, bir tanecik kız kardeşi Berra Duru Uludağ, Mert Epe Uludağ, canım için, oğlum için sıradaki şarkıları istiyorum. Öpüyorum seni kocaman diyerek de mesajı Nihat Erdemiş, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar dilerim. Beycuma kapalı cezaevi C11 koğuşunda yatan annesinin bir tanesi Hayrettin Berk Alkan için diyor sıradaki parçayı istiyorum. Canım oğlum, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, benim oğlumsun diyor. Benim annem de öyle der ya. Neden anneler böyle? Diyor ya, sen benim iyi ki oğlum oldun diye, iyi ki doğurmuşum seni diyor. Siz de öyle diyor musunuz? Ay, ne demiş? İyi ki varsın benim canım oğlum. Koğuş arkadaşlarına da gelsin sıradaki şarkı diyerek de mesajı Nihat Erdemiş diyelim. Güzel bir şarkı arası veren, sonrasında reklamlardan sonra

0: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak

0: Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 577 34 67.
2: Recep Odabaş.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar, akar kanarım. Beni anlamadın, beni anlamadın.

Devam ediyoruz birlikteliğimize ve beraberimize değerli dostlar. Evet, Hakan'la olan beraberiniz devam ediyor. Şöyle gelen mesajlara, yorumları değerlendirmeye devam edelim. İyi akşamlar Hakan Bey. Ankara'dan Cefariye A9 koşuna yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Halam seni çok seviyorum diyerek de mesajınızı nihayet erdirmişler. Teşekkürler. İyi akşamlar Hakan Bey. A9'da yatan torunum Asım Yiğit Uludağ için diyor sıradaki parçayı istiyorum. Not hiç aklımdan çıkmıyorsun yavrum. Seni çok seviyorum. Babaannen Menekşe Uludağ diyerek de mesajı iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Tüm Uludağ ailesine buradan selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a sevgilisinden. Yarın işte sabahçıyım. Bekliyorum, ara lütfen. Seni seviyorum. Kendine çok çok dikkat et. Ve bugün avukatla beraber yollamışsın haberini aldık. Biz de sıkıntı yok, iyiyiz. Yarın konuşuruz bir tanem diyor mesajında. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, yayında kim olduğunu takip etmeden mesaj gönderiyorsunuz. Yayınları dinlemeden lütfen mesaj göndermeyin. Yayında kimin olup olmadığını önce bir takibe alın, sonra mesajınızı gönderin. Sizden rica ediyoruz tabii ki. Hani yayını dinlemeden mesela Hüsam diye mesaj geliyor. Yani bir başkası da yayında oluyor. Bayan olsa da yine bayan programcı arkadaşlarımız var. Onlara da nitekim aynı mesajları gönderiyorsunuz. Yani radyoyu dinlemeden artık rastgele mesajı kopyalayıp gönderiyorsunuz. Lütfen rica ediyoruz sizlerden. Bunlara özen gösterelim. Selamünaleyküm Hakan abi, İstanbul'dan yazıyorum. Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan Berkan Mandıracı. Berkan Mandıracı için diyor, kardeşime çok selamlar ve kendi ile aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına Allah sabır versin, yar ve yardımcısı olsun. Geçiyor günler, günler en kısa sürede telafisini edeceğiz. Az kaldı, Allah'ın izniyle sıradaki parçaya kardeşime gelsin. Seviliyorsun aslan kardeşim diyerek de Nurullah Öztürk bu güzel mesajı iletmiş. Teşekkürler. Merhaba, yayınlar Hakan Bey. Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda bulunan canım kardeşim Buğra Uçar için bir şarkı istemiş. Çalar mısınız? Teşekkür ederim demiş. Selamlar, ben Yeliz Kocasoy. Beycuma C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir. Damadıma, oğluma onu çok çok selamlar ve sevdiğimi unutmasın diyor. Ne güzel. Sevgili Yaman Bey'e değerli kayınvalidesi olsa gerek değil mi? Sevgili Yeliz Bey, Yeliz hanımefendiden sevgili Yaman Öztürk'e, damadına onu çok sevdiğini ve çok çok selamlarımı iletirseniz seviniriz demiş. Peki, ulaştıralım. Sevgili Yeliz Hanım'a da teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Selamünaleyküm, buradan tüm kader mahkumlarını selamlarım. Sesimizi buradan duyuran sizlerin her iki mert bildiklerimizden sıkarım diyor. Devrek cezaevinde yatmakta olan, başta bu alemin tek gerçeği olan

A5 15 A15 koğuşunda olan Sarıyerli Emirhan ve onunla kader birliği yapan C1'deki Volkan Durmuş, C2 koğuşundaki Dolunay İnci, A5 koğuşundaki Caner Çekim, yine A15 koğuşunda yine A15 koğuşundaki Emre Sevim kader birliği yapan dostlarına selam olsun diyor. Şerefiyle ve duruşuyla yatmakta olan İstanbul ve Sarıyer mahkumlarına selam olsun. Seyirci koltuğunda oturan her kimse alkışlamaz diyor. Alkışlar her zaman sahneye çıkan çıkanlar için diyor. Halit Bilginç'ten bir şarkı istemişler diyor. Sıradaki şarkı Arman olsun. Peki ne yazmış? Peki iyi yayınlar Hakan Bey diyor. Bey Cuma kapalı cezaevi C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berk Alkan için diyor. Gökhan Kırdar'dan bir şarkı istemiş. Çalarsanız rica etsem, bir de notum var diyor. Arada aylar değil seneler geçse de gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse seni sevmeye devam edeceğim ve seni beklemeye yeminim var bir tanem diyerek de bu güzel mesajı iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Şarkılara ve şarkılar ve yayınınız gerçekten çok güzel. Rabbime emanetsiniz. Boşa çıkarmasın inşallah demiş. Amin diyelim. Ordu'ya sevgili Filiz Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım ve yine güzel bir şarkıyla devam edelim yolculuğumuza. 23.18 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar devam ediyor. Ve güzel bir Ebru Gündeş yorumuyla birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

bu şarkıyı gerçekten ben çok seviyorum. Hele yani şarkının girişi zaten orada ben kopuyorum ya. Bakar mısın şu girişe? Oo, böyle bir karanlık bir ortamda. Işıklar kapanacak. Değil mi? Ne güzel olur ya. Vallahi. Peki. Hemen bu şarkı eşliğinde şöyle son mesajları değerlendireceğim. Artık yavaş yavaş da vedaya doğru gideceğiz. İyi akşamlar, ben İlayda Aslan Bey, Cuma cezaevinde B1 koğuşuna yatan Can abim Ferhat durduğu için bir şarkı istemiş, çalar mısınız diyor. Sıradaki şarkı Arman olsun. İyi yayınlar Hakan Bey. Oğuz Özdemir, Bey Cuma kapalı cezaevindeki kardeşim Ömer Sarkın'a selam olsun. Şeyma Ece ve ben oturuyoruz masada, sen eksiksin kardeşim. En kısa zamanda yeri doldurman dileğiyle iyi akşamlar diliyorum diyerek de mesajı sonlandırmış. Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Artvin Hopa'dan Halise Özgün. Zonguldak Bey, Cuma A3 koğuşunda yatan nişanlım Murat Alparslan için diyor Güllü'den. Valla bu şarkı aslında Güllü'den mesajlara bakmadım. Güllü'den farklı bir şarkı hazırlamıştım. Senden o zaman Murat Alparslan için gelsin o güzel şarkı sabah olmadan. Olur mu? Sana istiyorum ne olur bizim şarkımız, çalar mısınız rica etsem diyor. Gerçekten mesajınızı sonradan gördüğüm için üzüldüm aslında. Keşke mesajlara baksaydım, o şarkıyı çalardım inanın. Sabah olmadan şarkısı sevgili Halise'den sevgili Murat Bey için gelsin o zaman. Bir dahaki programı sözüm olsun diyelim. Evet bakalım şöyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar güzel kardeşim, ben Tatar Şafak diyerek bir mesaj iletmiş. Şöyle bakalım mesaja, içeriğine bir dinleyelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar güzel kardeşim, ben Tatar Şafak. Bey Cuma cezaevi B1 koğuşunda yatan aslan oğlum Ferhat durduğu için bir şarkı istemiş. Son şarkılarım size de armağan olsun diyelim. Selam, geceniz güzel olsun Hakan abim. Ben Sultan, Bey Cuma'da C9'da yatmakta olan, aklımdan çıkmayan yamanıma sözler ve zamanı bekleyen gözler var sende. Başkasını görmeyen her erkeğin bir rüyası, her kızın da bir eşrefi vardır diyor. Benim eşrefim de yamanım. Ömer'e ne demiş? Yamanım diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Emre Övek'ten de bir şarkı istemiş. Benden yamanıma, yamandan da tüm sevdikleri C9 koğuşundaki arkadaşlarına gelsin. Allah tüm kader mahkumlarını en yakın zamanda ailesine kavuştursun inşallah Hakan abim. Sizlerden de Allah razı olsun diyor. Böyle güzel bir imkanı mahkum ailelerine verdiğiniz için diyor. Bir de buradan sizleri sayesinde sevdiklerimize moral olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yamanım, kocaman kocaman öpüyorum seni demiş sevgili Sultan Hanım. İyi akşamlar Hakan abi diyor. Ben Berra Duru Uludağ. A9'da yatan Asım Yiğit Uludağ abim için diyor. Sıradaki şarkıyı istiyorum not olarak da diyor. Canım abicim, salı günü annemle beraber ben geliyorum inşallah diyor. Beni bekle, seni çok seviyorum, çok özledim demiş. Ne güzel, inşallah tez zamanda kavuşursunuz o zaman. İyi yayınlar. Bey Cuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim Faik Atalay için sizden bir şarkı istiyorum Murat Göğebakan'dan, diğer yarım demiş. Son şarkım armağan olsun sizlere de. Selamun aleyküm. Öncelikle buradan alemin kralı reisimiz Sarıyerli Emirhan Bayram'ı selamlarız diyor. Onunla kader birliği yapan Dolunay Yüce abimize de selam olsun diyor. Hayırlı geceler. Elbet bir gün madenli Emrah diyerek de Emirhan diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyorum mesajlar için. Sultan Hanım'ın isteğiyle devam edeceğim. Sonrasına bir şarkı daha, gönlümden geçen şarkıyı paylaşacağım. Sonrasında veda için buradayız.

Şarkının en güzeli diyor ya, millet beni konuşuyor değil mi? Milletin derdi olmuşum diyor. Ay, şarkıyı çok seviyorum. Biraz dedim giderek böyle hareketli şarkılar. Sevgili Sultan Hanım, hep sizin yüzü. Ateşi verdiniz, ben de ateşi alevlendirdim böyle güzel iki şarkıyla. Tabii ki kader mahkumu yakınlarımız, değerli dostlarımız, tabii ki hani orada canları sıkılıyor değil mi? Onlara bir nezle olsun böyle biraz eğlendirdik. Son şarkımız da yine güzel bir şarkıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Evet, haftaya görüşmek ve buluşmak ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. En güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a emanet olun diyelim. Son bir mesajım var, hemen onu okuyacağım. Yayınlar Devlet Açık Cezaevinde bulunan abim Ufukan Aydın'ı çok ama çok seviyorum. Kıvırcık Ali'den bir şarkı istemişsiniz. Son şarkım

0: an olsun diyelim. Yine bir demiş, istek göndermek istiyorum demişsin ama veda ediyoruz sevgili Gizem Şan. Gizem Şen, evet. Gizem Hanım, o zaman son şarkım, kime şarkı göndermek istiyorsanız ona da armağan olsun son şarkım. Selamlar Bey Cuma, Bey Cuma'da C9'da yatmakta olan Yaman'ıma tekrardan onu çok ama çok sevdiğimi hatırlatmak isterim. Ramazan Talay'dan bir şarkı istemiş. Çok zor, armağan ediyorum, iyi yayınlar, iyi geceler Yaman'ım diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkürler. Hakan Bey de kapanışta yakın diyor, süper bir hareketli. Evet, güzel şarkıydı gerçekten. Hareketli bulduk, bayıldık diyor. Çok teşekkür ederiz, hayatımızda hep hüzün olacak değil ya diyor. Biraz da mutluluk olsun, öyle değil mi diyor. Evet, gerçekten öyle. Sağlıcakla kalın, çok teşekkür ediyorum diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Yine Ordu'dan Filiz Hanım, Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun sevgili Filiz Hanım. Ve son şarkımızda sevgili Sultan Hanım'dan çok sevdiği eşi sevgili Yaman Özdemir için geliyor. Haftaya cumartesi akşamı ölmez sağ kalır isek alacağımız nefes, söyleyeceğimiz sözümüz varsa 93.0 Devrek FM'de görüşmek üzere. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar dinlediniz. Hoşçakalın. Son şarkım sevgili İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun. Hoşçakalın.
1: Ya Habib Allah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah, ya...
2: Bu akşamlık da bu kadar.

0: Amazon 16'sı bir...
1: Bu akşamlık da bu kadar.
2: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

0: Gel gidelim en başına, karşılaşma anı.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz güdük.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.